benim elveda. Bu şarkılı veda. Olmadı. Olamadı. Her şey buraya kadar.